yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak kese, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürü.